Gubbralleby. Fanno, yıldırgın at, tatlı gibi gümüdü. Yıldırgın at, tatlı gibi gümüdü. Dişine morandı, ay kavra umzamadı, ay kavra umzamadı.